0: Ben buraya bir anlık isteyim bir bakayım ben.
1: Tá, eu sei. Mas posso falar?